Dillere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Dillere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar.

sen kokacaklar fallara da yazık, sen çıkacaklar dostlarıma yazık, senin gibi olmayacaklar. Güllere de yazık, sen kokacaklar fallara da yazık, sen çıkacaklar.